İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen

0: Radio Doğu Bayazıt Bayazıt Bayazıt Bayazıt
1: Polis sensizim ben adım Arıyor nereden adım adım Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben adaladayım hani

Elimi kana bulama ben. Yazımı kısa çevirme ben. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok.

mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Ufuk çizgisine çekilince kuşlar, Nemrut'ta kadim bir türkü başlar. Rüzgarla fısıldaşır, dağ çiçekleri içinde yeri kalmış umutlar. Adıyaman susar, ben dinerim her gece. Bir masal güzeli çıka gelir bulutların içinden. Adıyaman uyur, hayal ve gerçek.

0: deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Her senin elinde. Alkolün hayırdır. Yeşilay.
1: Bu mu? Bu mu?

eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
1: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
2: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
3: Görüşürüz kardeşim.
4: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
1: Görüşürüz.
4: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
5: Merhabalar.
3: Soldan ikinci oda.
5: Teşekkür ederim.
4: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
5: Mehmet.
1: Abi ne yaptın ya? Ayşe dur gitme ben halledeceğim.
2: Mehmet.
1: Ayşe koş yardım çağır.
4: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak kendini de yeter.

Sabaha yeni bir saatte merhabalar, hoş geldiniz. Yine havaların böyle kapalı olduğu, yağmurun yağma kararı verdiğini gösteren bir hava ama bir türlü yağmıyor. Elif Hanım'ın dediği gibi gözlerimiz bu sefer yollarda değil, yağacak olan yağmurda diyor. Güzel söylemiş.

Bugün biz daha başlamadan birçok insan bize yazmış, iyi de yapmışlar. Öyle insanları da seviyoruz zaten. Hoş geldiniz. Bakalım. Gülay Hanım, Gülay Hanım ya. Günay Hanım. Güner Hanım hoş geldiniz. Tülay Hanım ve de Nuran Hanım'ı görüyorum. Başka Cahide Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmişler. Erkan Batur burada. O da bizi dinliyor. Ondan sonra başka. İçme yarim ben. Oktay abi burada, o da güzel bir videoyla bizlere eşlik ediyor, şimdi dinleyeceğiz. Derya Hanım burada, Dilan Hanım burada, başka bu kadar mıyız? Bu kadar mıyız acaba? Yaren Hanım da emoji atmış herhalde, o da burada. Bilemem ki nereden çıktın karşıma güzelim, bilemezdim senden önce böyle gün. Günaydın da demiş, günaydın Yaren Hanım, hoş geldiniz. Benim

0: Efendim ben Mazlum Günhan. Radyoaktif Show an itibariyle başladı. Bizlere ulaşmak için 0472 312 3007 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Instagram Radyo Doğu Beyazıt yazalım. Ve oradan da ulaşalım lütfen. Alkışa gerek yok. Video açalım. Biz bekar gençlerin derdi. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım. Oktay abi.
1: Bizler Ağrı ve ilçeleri ve köyleri olarak başlık parasına artık hayır demeliyiz. Gençlerin mutluluğu için başlık parasına hayır. Sen de bizi destekle.
0: Güzel olmuş ya vallahi ya. Yapay zeka ile yapmışlar. Ama Oktay abi oradaki muhtar var ya böyle dizilerdeki kötü ağalar var ya. Onlara benziyor. Güzel olmuş ama vallahi. Kim yaptıysa eline sağlık. Destekliyoruz. Ben de destekliyorum. Bekar biri olarak ben de buna destek veriyorum. Beklemeden gel. Benim yüreğim sana güller açıyor. Ramazan Bey siz de destekleyin Ramazan Bey. Hatice Örs siz de hoş geldiniz. Siz de bizi destekleyin. Bugün şey yapıyoruz. Başlık parası alanları kınıyor ve desteklemiyor ve karşı çıkıyoruz. Dilan Akkuş hoş gelmiş. Onu da gördüm. Ve Çetin Aykut gelmiş. Hoş gelmiş. Koşturuyorsun hep peşinden. Öylesine bir aşk değil ki bu ateş gibi yakıyor yüreği çayır. Beni de unutma demiş. Çetin Aykut'u unutmak mümkün mü ya? Çetin Aykut yazar da unutur muyuz? Çetin Aykut sen de karşısın değil mi? Başlık arasına. Herkes başlık arasına karşı olsun. Yaradan bana kıyak geçiyor. Bu aralar of. Bilemem ki nereden çıktın karşıma güzelim. Herkes karşı olsun ama herkes karşı aslında sözde ama tabii başlık arasına gelince herkes alıyor yani. Hasan Bey diyor ki merhabalar bence devlet bu konuda karşı önlemler alması gerekiyor diyor. Tamam da Hasan Bey devlet nereden bilecek kimin başlık parası var? Adam diyecek yo valla ben almamışım yahu diyecek. Damadı da tehdit edecek söylersen kızı alırım ha diyecek. Ne olacak?

Yani karşı değilim diyor. Çünkü ben evlendim diyor. Allah aşkına niye öyle yapıyorsunuz ya? Allah Allah, bizi niye şey yapıyorsunuz? Başlığı kınıyorum demiş. Kim ya bu dinicimiz? Hemen yeni gelmiş ve kınamış hemen. Gülay Hanım. Hoş geldiniz Gülay Hanım. Gülay Hanım da karşı başlık parasına. Ve kınıyormuş.

Roj baş, günaydın abi demiş. Savaş Önat şeyden Tatvanlı Savaş Bey bize yazıyor ve demiş ki sen de hoş geldin demiş. Eyvallah, hepimiz hoş geldik. Günaydın, herkese merhaba. Herkes hoş gelmiş. Maalesef bir son dakika haberimiz var. İstanbul'da bir okulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçaklamış maalesef ki. Ne yazık ki böyle bir haber geldi. Ne oluyor bizim öğrencilere, ne olmuş? Gerçekten artık yuh diyorum. Kınıyorum ben de seni de. Beni niye kınıyorsun? Yanlış yere kınıyorsun. Ben ne yaptım ya? Evet, kınıyoruz. Kınayana kınayana. Herkes yanlışlıkla arada beni de kınıyorsunuz da yapmayın.

Gülen Hanım, ben de karşıyım ve çok saçma buluyorum. İki kızım var. Zamanı gelince almayacağım. Aksine destek ve olacağım diyor. Aynen öyle. Böyle örnek olun ya. Örnek aile işte böyle oluyor işte.

Ne oluyor ya, konu nedir, kimi kınıyoruz? Başlık parası alanları kınıyoruz efendim. İyi yayınlar Mazlum abi diyen Gökhan Bey, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlarımız olsun. İyi yayınlar olsun, günaydın demiş İbrahim. Tarhana, Gökhan, Önay'dan selam ve sevgiler demiş, biz de gönderelim.

Oktay abi bugün başlık parası kaldırma günü ilan etmiş ve diyor herkes bu akıma uysun ve herkes paylaşsın diyor. Aynen öyle, bak video isteyen varsa gönderelim efendim. Dinleyicilerimiz kendi aralarında akım başlattı diye biz de paylaşacağız şimdi. Hatta ben birazdan Instagram'a paylaşacağım. Herkes onu alsın. Her yerde paylaşıyoruz efendim. Paylaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Birazdan göndereceğim.

Efendim bir bizim düşmanımız çıktı. Yaren Hanım diyor ki evet başlık parası iyi değil ama başlık parası almayan kızın da kıymetsiz diyor. Değersiz oluyor. Nasıl oluyor ya Allah aşkına, öyle bir şey yok. Çünkü diyor kim kime zorbalık ederse o değerli oluyor maalesef diyor. Vallahi ben katılmıyorum. Başlık parası aldığı zaman daha çok kızın yüzüne vuruyorlar. Bak diyor ben senin babana yüz kelle ben. Böyle diyorlar. Kavga edince böyle diyorlar. O yüzden ben karşıyım. Karşıyız efendim. Karşıyız. Var ya, başlık parasından bahsettik diye reytinglerimiz arttı. Herkes nasıl yazıyor. Neyse, ben o videoyu şimdi dinleyeceğimiz bugün dünya başlık kaldırma, başlık parası kaldırma günü ilan ettiler. Akıma başlattılar diye paylaşacağım. Oradan herkes alsın paylaşsın. Bak herkes paylaşsın. Bugün kaldıracağız. Bugün başlık parasını kaldıracağız. Niyetliyiz efendim. Niyetliyiz yani.

0: imkanı yok. Başlık parası kalkacak diye ödüm patlıyor. Dört kızım var. Bari onlardan başlık parası alayım da sonra kalksın diyorum. Yüreğim kanıyor, ödüm patlıyor. Her an başlık parası kalkıyor diye korkuyorum.
1: Sakin göllerin kusuyudur.
2: Devam edelim.

Oktay abinin gönderdiği videoyu Instagram'a paylaştık. Valla artık top bizden çıktı. Son dakika haberi maalesef devam ediyor. Son dakikaya göre İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci, tam 5 öğrenciyi bıçaklamış maalesef ki. Haberler devam ediyor. 3 öğrenci.

0: yani. Herkes paylaşsın. Ha, başlık parasına karşı olanlar az önce bir şiir okuduk. Umarım beğenmişsinizdir. Benim kızımı istemeye geldiler. Yemek yediler. Ondan sonra neyse istemeye başlayalım. Başladılar diyor. Sonunda damadın babası sen bizden ne alacaksın deyince diyor. Onları evden kovdum diyor Oktay abi. Vallahi iyi yapmışsınız. Artık bırakmadım eve gelsinler diyor. Vallahi Oktay abi kadar herkes medeni değil. Yani çoğu maalesef. Bak bu mesela bu da geliyor. Bak onu da hemen paylaşayım. Ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki Mazlum Bey biz başlık parasını alıp kendimizi de mezara mı götürüyoruz? İsmini vermeyeceğim bu arada, linç etmeyin. diyor ki mezara mı götürüyoruz? Yine kızımız için harcıyoruz. Evladımızı harcıyoruz. Vay be. Vay be.
1: Sabahında gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor. Yüreğim kanıyor.
0: Bence de başlık parası kalkmasın zor babaları şey diyor. İlhan Bey diyor ki bence başlık parası kalkmasın diyor. Yoksa kız babaları zarar ederler diyor. İlhan Bey plakanızı gönderin, arabanın plakasını ben bir okuyayım birazdan. Gençler oraya bir gelsinler. Çünkü bugün gençler isyan ediyorlar artık. Sıradaki şarkıyı tüm Hani Baba Tur ve de size gelsin diyor. Mazlum Bey demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun diyelim. Evet, çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ahmet Kaya'dan Yüreğim Kanıyor. Başlık parası alıyorlar. Evlenemiyorum diyenlere armağan edelim mi? Artık yeter artık yani. Gençler isyan ediyor efendim. Derya Hanım bizden bu şarkıyı istemiş. Diyor ki Mazlum Bey günaydın diyor. İyi yayınlar demiş. Nasılsınız diye sormuş. Sizden diyor varsa bu şarkıyı istiyorum. Yani Ahmet Kaya'dan Yüreğim Kanıyor. Yüreğim kanıyor. Başlık parası alıyorlar diye diyelim. Evet, devam edelim. Hadi bakalım.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri. Her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık. Tesadüf. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık. Bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Ve devam ediyoruz. Evet, abi diyor hava çok soğuk değil mi artık ya? Doğalgazı açsam sence olur mu diyor. Ne bileyim ama ben bir şey diyemez. Sonuçta ben ödemeyi yapmayacağım. Faturayı siz ödeyeceksiniz. Eğer size uygunsa bence açın. Ama biraz bekleyin bence. Bence biraz bekleyin yani. Bu yılda ben, zam gelecektir doğalgaza. Valla işimiz zor bakalım. Gülay Hanım diyor ki o ismini vermek istemeyen arkadaş arkadaşa söyleyin söyleyin ki kendisi elinden ne geliyorsa onu yapsın. Elinden yoksa da elinde yapmasın. Herkes diyor elinden ne geliyorsa onu yapar. Benim de kızım var diyor. Almayacağım diyor ben başlık parası. Helal olsun size. Valla şöyle söyleyeyim. Ne diyecektim? Şimdi o da ayrı bir şey mesela. Diyor ki beyler ve bayanlar başlık parasına karşı olmayanlar. Ya diyor biz alıyoruz da ne yapıyoruz? İşte az önceki kişi gibi. Biz diyor onu harcıyoruz diyor. Onları harcıyor. Ya sen kimin parasıyla kime iyilik yapıyorsun Allah aşkına yani? Adamın parasıyla iyilik yapıyorsun. Ya var ya ben kızıma çok şey yaptım ya diyor. Çok fazla harcama yaptım. Neyle yaptın pardon? İşte damadın parasıyla. Ay, vallahi ne bileyim ya ilginç bir şey yani. Neyse iki mesaj okuyalım araya gidelim. Abi sen bu konuları konuşunca başıma ağrı giriyor diyor. Niye ya zorunuza gittiği için mi yoksa şey mi başka bir şey mi? Günaydın Mazlum Bey. Gözümüz bu defa yollarda değil havada yağacak olan yağmurda kaldı diyor Elif Hanım. İnşallah bugün yağar ya. Ama o da... pardon şöyle. Ama o da inatla yağmıyor demiş. Geçen cumartesi biraz güzel yağdı ama ya. Ben onu bizzat şahit oldum yaşadım yani. Bugün sizden diyor Mirzan Kaya'dan Bese Derdo şarkısını Derdo parçasını istemiş. Bu şarkıyı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Evet yeni çıkan bir şarkı. Mirzan Kaya çok başarılı bir sanatçı zaten. Güzel şarkılar yapıyor. Kaos 76 ile birlikte yapmış. Rapçi arkadaşın sesini beğenmedim. Ama Mirzan iyi söylüyor. Abi şöyle bakalım. Abim diyor Emin Erbani'den diyor Zalim Aynur parçasını Aynur kim acaba? Zalim Aynur parçasını istemiş kendisi. Tamam. Kalmış. He de kalmış erkeklere gelsin diyor. Ha, Savaş Bey. Siz tabii evlenmişsiniz herhalde muhtemelen. Evde kalanlara laf atıyorsanız ya siz de yapın böyle vurun bakalım. Efendim iki mesaj okuduk bir mesaj da okuyabilir miyiz ya? Bir tane daha okusak bir şey olmaz değil mi sevgili dinleyiciler? Olmaz tamam Erkan Batur, Volkan Erdoğdu, ondan sonra Umut Akbaş, Aykut Özdemir ve de Selçuk Can ve tüm herkese şarkı istediği geliyor birazdan.

0: ayrılık.
1: Efendim, bazı zihniyeti bozuk insanlar da var. Mesela Güner Hanım onlardan birinden bahsetmiş. Ya nasıl bir kafa ya? Yemin ederim nasıl bir kafa ya? Böyle insanlar mesela şey yapmak lazım ya. Bir yerde bırakmak lazım. Böyle çıkarmamak lazım insan için. Nasıl bir zihniyet yani? Nasıl bir zihniyet ya o? Anlatacak, kızacaksınız. Eminim siz de kızacaksınız yani. Ama siz serbestsiniz, her şeyi diyebiliyorsunuz, ben bir şey diyemiyorum işte. İlginç bir şekilde siz benim yerime de söyleyin, olur mu? Teşekkürler. Evet, okuyacağım şimdi. Şimdi neredeyiz? Dilan Hanım'a geldik. Bakalım Dilan Hanım bize ne demiş acaba? Hemen bakacağız. Açalım bir mesajını şöyle. Evet, açtık mesajı, bir bakalım. Günaydın diyelim kendisine bu arada. Dilan Hanım, size de günaydın. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Rica etsem diyor sizden, diyor Funda Arar'dan Unutur Mu Kadın şarkısını yengem Cahide'ye, komşum Bahar'a, Esra'ya, size ve tüm radyo dinleyenlerine, Radyo Doğu Beyazıt dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Peki, rica ederiz, geliyor. Efendim, Güner Hanım'a geldik. Güner Hanım, şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor maalesef ki. Sizden başka güzel bir şarkı bekliyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, hayırlı sabahlar, teşekkürler. Ahmet Kaya'dan Hikayemiz şarkısını istemişsiniz ama maalesef az önce Ahmet Kaya çalabildik. O yüzden alamıyoruz. Yok Mazlum Bey, ben de başlık parasına karşıyım ama diyor daha önce bir kızımızı verdik diyor. Sürekli işte kızın kocası ya seni parayla mı aldım, sanki bedava gelmişsin gibi psikolojik şiddet uyguluyormuş. Evet diyor, başlık parasına karşıyım, almamam lazım ama düşünmem lazım diyor. Ben bir kız annesi olarak da karşıyım başlık parasına diyor. İşte bu zihniyet çok ilginç yani. Sana para mı verdim ya diyor. Ya nasıl bir zihniyet? Allah rızası için nasıl bir zihniyet yani? Nasıl bir zihniyet yani? Vallahi çok kızıyorum böyle şeylere. Bu arada Savaş Bey, maalesef şarkınızı bulamadım. Baktım tüm evde kalmış erkeklere gönderecektim ama bulamadım. İlhan Bey diyor ki EGK evde kalan kızlar ve de EKE evde kalmış erkekler olarak diyor, yakında duvarların üzerine bunu yazacaklar Mazlum Bey diyor. Vallahi böyle giderse tabii ki yani. Ama bazı zihniyeti bozuk olanlar yüzünden de böyle oluyor, ben size söyleyeyim yani. Baksana adam ne diyor ya. Böyle şey mi olur, ayıptır ya. Nasıl bir ayıp yani. Evet, abilerin abisi Nakşi Bayraktar abimiz burada. Bakayım ne demiş bize ya. Uzun zamanda bizi de dinlemiyor. Herkese selamlar Mazlum Bey diyor. Kolay gelsin demiş. Dinlemeye devam ediyoruz demiş. Unuttum sanma diyor. Vallahi mesajı görmeden öyle demiştim. İçinden demek öyle gelmiş. Teşekkür ediyorum. İbrahim Tatlıses'ten yağmur duası çalarsan diyor. Tamam, yağmur duasını çalalım. İnşallah o şarkıdan sonra buralar yağmur yağan bir yer olur. Peki Nakşi abi, orada yağmur yağıyor ya, yağıyor mu acaba, merak ettim Nakşi abi. Orada yağmur yağıyorsa veya ne bileyim hava nasılsa bize hava raporu verirsen çok sevinirim. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman devam.

Yaren Hanım ben de karşıyım ama diyor bazı yerlerde böyle gördüm, gençlere destek olmak lazım diyor. Az önce Güner Hanım sizin demek istediğinizi çok iyi açıkladı. O yüzden haklısınız, bazı zihniyeti bozuk insanlar var maalesef. Abim ben erkeklere istedim. Sen de bayan gönderecektin. Ha. Tamam, evde kalmış erkeklere hem de kızlara gönderelim Savaş Bey. Ama işte şarkıyı bulamadık. Keşke bulabilsek. Evet, Diyarbakır'da iki gündür yağmurlu. Oo Nakşi abi valla keşke buraya da biraz buraya da gelsin ya, yağmura söyleyin. Valla yağmur istiyoruz. Diyarbakır'da yağmur yağıyormuş, ne güzel ya. Bizim burada bir yağmadı gitti.

Eyvallah Nakşi abi. Bekliyoruz. Hayırlı sabahlar sizden. Sıradaki şarkıyı dinleyen herkese istiyorum. Nuran Oktar demiş. Nuran Hanım göndereceğiz tabii ki, size de gönderelim. Nakşi abi valla tadını çıkarın ya. Yağmur berekettir, güzeldir. Yağmurun tadını çıkarmak lazım. Evet, neredeyiz? Başka bakalım şöyle. Bir araya gidelim, aradan sonra gelelim, devam edelim. Çünkü baya mesajlar gelmeye devam ediyor. Biz de sırayla okuyoruz, okumaya devam. Bu arada Yağmur Duası şarkısını da Nakşi abimizin isteği üzerine listeye aldık. İnşallah bu şarkıdan beraber, şarkıyla beraber yağmur da yağar. Evet, çünkü hava yağmur yağmaya şu an müsait ama yağmıyor.

Bu şarkıyı da ben size seçtim, beğendiğiniz umarım. Evet, az önce yolda gelirken denk gelmiştim. Efendim, Ramazan Bey o kadar güzel bir konuya değinmiş ki valla böyle gözlerimin önünde canlandı sanki gerçek anlamda. Canın sağ olsun abi diyor. Hozan Aytaç, Oy Aslihan. Tamam, şarkı geliyor. Savaş Bey, Tatvan'a selamlar. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Ben de destekliyorum demiş başlık parasının alınmaması konusunu. Ramazan Bey de destekliyor. Mazlum Bey diyor, taziye evlerindeki yemek de kalksın diyor. Onu da karşı çıkalım diyor. Vallahi onu da konuştuk daha önce Ramazan Bey, ama işte maalesef ya olmuyor ya. Vallahi ben bilmiyorum, bir şey diyemeyim. Diyemeyim yani. Evet, kızlarıma harcıyorum diyenler. Bakın bir düşünün ya, böyle Ramazan Bey'in mesajını okuyayım, siz bir gözünüzü kapatın, canlandırın gözünüzü. Babalar diyor, damadı borç batağına atıyorsunuz diyor. Ondan sonra bankalardan kredi borçlanıyor. Ondan sonra düşünsenize, harbiden düğün için ya da ne bileyim başlık parası için kredi çekiyor adam. Tüm bankaların birikimlerini alıyorsunuz diyor. Harbiden yedi, içmedi, biriktirdi, her şeyi alıyorlar. O da ayrı bir şey. Üstüne kızıma bir fiske bile atmayacak diyor ki onu atmasın zaten kimse. Doğru. Ondan sonra şöyle bakalım. Aç bırakmayacak diyor. İşte aç bırakmaması için değil mi Ramazan Bey? Para almaması gerekiyor, ama alıyor, hem de para alıyor, hem aç bırakmaması gerekiyor. Arada birkaç ay evli kalıyorlar. Sonra boşanıyorlar maalesef. Çoğu öyle oluyor. Üstüne 6 ay evli kalıyor diye ondan sonra yıllarca tazminat ödüyor. Nafaka ödüyor demek istemiş herhalde. Peki damat ya diyor hırsızlık yapacak diyor, ya diyor online kumar oynayacak diyor, ya uyuşturucuya ya da bulaşacak diyor, ya da Allah korusun silaha sarılıyor. Yani Ramazan Bey o kadar doğru bir şey söylemiş ki, yani sonra diyorlar ki adam çıldırmış ya diyor. Maalesef yani zor iş, zor, gerçekten zor iş. Peki Ramazan Bey'in bir mesajı daha var. Bülent Sertaş'tan Hanım Kızlar şarkısını istiyorum. Tüm evde kalmış kızlara gelsin diyor. Herkes bugün ya kızlara ya evde kalmış erkeklere şarkı gönderip duruyor. İlginç. Cahide Hanım, bakalım Cahide Hanım ne demiş. Cahide Hanım, hemen mesajını açalım. Okuyalım. Evet, Cahide Hanım ilk önce bir günaydın demiş. Biz de günaydın diyelim. Mazlum Bey de hayırlı sabahlar diyor. Sizden diyor Zara'dan Dur Leyla parçasını istiyorum. Dostum Dilan'a, kızlarıma istiyorum demiş. Ondan sonra ve tüm dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kolay gelsin demişsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, o zaman buyurun Dur Leyla şarkısını dinleyelim. Bu da evde kalmamış erkek ve kızlara gelsin. Herkese evde kalanlara gönderelim. Biz de şanslı olanlara gönderelim. Başlık parası almayanlara da gönderelim değil mi? Evet, Oktay abi bir bombayı patlattı. Valla sabah herkes şu an onu konuşuyor. Reytikler uçuyor şu an.

Efendim Tülay Hanım çok ilginç bir şey istemiş ve beni çok zorlamış. Valla düşündüm bulamadım en sevdiğim şarkı hangisi diye ama sevdiğim güzel şarkılar var ama sizler sever misiniz bilmiyorum inanın. Bakalım herkesin dinleyebileceği güzel ama sevdiğim bir şarkıyı göndereceğim tabii ki de. Günaydın Mazlu Bey demiş Tülay Hanım. Günaydın, iyi yayınlar, nasılsınız demiş. İyiyiz umarım siz de iyisiniz. Bugün şöyle bir şey istesek diyor sizden diyor. Bugünkü şarkı seçimimi size bıraksam, hakkımı size bıraksam diyor, versem diyor. Siz diyor en çok sevdiğiniz şarkıyı seçseniz ve benim adıma kendinize gönderseniz diyor. Teşekkür ediyorum. Bakayım inşallah becereceğiz inşallah bakalım. Mesela herkes istediği zaman güzel şey yapıyorum ama kendi şarkımı böyle kendi sevdiğim bir şarkıyı bulmak biraz zor geliyor ama bakalım. Bulacağız, onu da bulacağız. Kişiye göre değişmeli diyor. Hazreti Fatma'nın çeyizi hatırlatarak diyor. Kızların başına kalkmadan diyor herkes gücü yettiği kadar gücüyle destek vermeli diyor, destek olmalı diyor. Evet, maddi imkanı olan evet kızına tabii ki de diyor destek olması gerekiyor. Çok daha güzel diyor. Semra Hanım. Ama diyor eğer diyor maddi durumu olmayan biri de diyor şova dönüştürmesin diyor. Daha doğrusu maddi durumu iyi olanlar. Bazıları öyle yapıyor değil mi? Maalesef yani saçma sapan şenlikler falan. Dönüştürmediği için diyor. Evet. Evet. Şöyle bakalım. Kızların kişiliğiyle olmayan aileler de var diyor. Herhalde onu demek istemiş. Onu anlamadım ama. Mutsuz oluyorlar diyor. Yani işte şov yapamayanlar da diyor. Maalesef işte kızlar da mutsuz olabiliyor. Ama işte maalesef dünya şu anki dünya öyle bir dünya. İnsanlar şov peşinde. Herkes şov peşinde. Oluyor ne yazık ki. Bu zihniyet değişmediği sürece diyor. Sıkıntılar dağ gibi büyüyor demiş. Öyle maalesef Semra Hanım yani içinden çıkılmaz bir hal alıyor demiş. Ama işte bir şekilde dediğiniz gibi o zihniyet de değişecek. Diğer türlü başlık parası alma veya ne bileyim başka şeyler onlar da değişecek. Değişmek zorunda yani başka yolu yok yani. Bu olay başlık parası dün bir damat diyor bir elbise getir diyor ondan konuştuk diyor. İstersen müsaitsen bir arada konuyu bir anlatayım diyor. Ha ara diyor tamam. Ben ara derken bir ara konuşalım anladım. Tamam bir bakayım ne kadar süre biz var. Tamam sanırım olacak Oktay abi. Ben bir yayın arasını yine bakayım. Mesajların yoğunluğuna göre sana bilgi vereceğim. Evet Erkan Batur istedi biz çalıyoruz.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım. Neler demişsiniz? Hatice Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Kolay gelsin diyor. Sağ olun, teşekkürler. Sizden diyor İbrahim Tatlıses'ten Derya şarkısını canım arkadaşım. Daha doğrusu şöyle güzel arkadaşım Derya'ya istiyorum. Teşekkürler demişsiniz. Maalesef o şarkıyı bulamadım Hatice Hanım. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Öyleyse Engin Ruşani'den Bile Bile Sevdim şarkısını istiyorum demiş Güner Hanım. Onu da listeye aldım, geliyor. Ondan sonra şöyle bakalım. Başka. Efendim saat 11'de Oktay abi yayını alacağım. Sizlerin de soruları varsa yazın, görelim. Saat 11'de Oktay abi başlık parası meselesini konuşacak diyelim. Mazlum Bey, şovu yapıyorlar. Sonra da 2 ay sonra boşanıyorlar demiş. Kim demiş? İlhan Bey demiş. Doğru söylüyor, maalesef öyle. Çok öyle gösteriş yapanları görün, bir yerden sonra maalesef mutsuzlukla sonuçlanıyor. Çok zor. Gerçekten öyle yani. Peki efendim, Yağmur Duası şarkısıyla biz devam edelim. Nakşi abimiz istemişti. Çalalım, sonra Oktay abiyle yayınımıza devam edeceğiz. Ben de o ara bir çay alayım. Sohbet ede ede, çay içe içe konuşuruz değil mi?

0: edelim bakalım neler demişsiniz bizlere efendim. Dilan Hanım'a bakalım. Dilan Hanım ne demiş? Dilan Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Sizden diyor Burak Bulut'tan ve Kurtuluş Kuş'tan diyor. Güzel bir parça istiyorum. Güzel bir gün geçirmemiz dileğiyle teşekkürler demişsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkı seçeceğim merak etmeyin. Sizin adınıza en güzel şarkıyı göndereceğim. Hemen saatlerimiz 11.02 oldu ve Oktay abiyi yayına alabiliriz diye düşünüyorum. Hemen alıyoruz. Geliyoruz. Açık gider sana doğru söylemezsem ben seni artık hiç sevmiyorum. Oktay abi günaydın.
1: Günaydın Mazlum Bey. Bir saniye müsaadeysen radyon sesini bir
0: kısa. Olur tamam. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Evet.
1: Bu arada öncelikle sizlere ve bütün dinleyicilere sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
0: Eyvallah Oktay abi nasılsın, nasıl gidiyor?
1: İyiyim şükür. Valla ben de böyle yağmuru bekliyorum. Yağmur yağdıkça öyle güzel bir uykum geliyor ama yağmıyor işte.
0: Valla aynen harbiden yağmur yağınca insanın güzel bir uykusu geliyor. Hatta geçen bir yerde okudum. Yağmur yağınca diyor böyle yağmur altında gezebilirsin stres alıyor diye. Gerçekten öyle insan depresyondan çıkarıyormuş ya. Yağmur öyle bir etkisi varmış.
1: Ya işte o da başlık parası almadan gençler mutlu olursa böyle yağmur yağarsa el ele yağmur
0: tabii.
1: Altında dolansalar daha mutlu olurlar.
0: Aynen öyle valla öyle yani bu başlık parası derdi ne olacak Oktay abi yıllardır herkes kaldırılsın diyor ama hiçbir şekilde de değişmiyor bu nasıl olacak böyle?
1: Abi bu sıkıntı bak ben bir STK başkanı olarak her platformda, her seminerde, her toplantıda bunu dile getiren birilerinden biri de benim. Ama maalesef yalnız kalıyoruz ve kaldıramıyoruz.
0: Evet.
1: Bir an önce kaldırması gerekiyor. Çünkü çok piyasada olduğumuz için çok canlı şahitle şahit oluyoruz yani olaylara. Bak dün bir arkadaş geldi böyle akşama doğru bir takım elbise getirdi. İki beden büyük ona siyah. Ya çok büyük dedim bu nasıl olur valla dedi abi ben hem açık netle sana söyleyeyim hafta sonu benim düğünüm var dedi.
0: Hı hı.
1: Çok zor bir durumda kaldım kendime elbise alacak param kalmadı arkadaşımın elbisesini alıp küçültüp düğünde giyeceğim dedi.
0: Evet.
1: Bak ne yazık kadar acı bir şey sırf ondan için dedim yarın sabah Mazlum Bey'e bir mesaj atayım.
0: Vallahi
1: şöyle başlık parasıyla konu bunu bir gündeme getir. Düşünebilir misin ya abi bugün. Evet. Bırak çocuk, bırakalım çocuklar mutlu olsun, evlerinde lüks eşyalar olmasın.
0: Tabii yani ki.
1: Boyunlarındaki o setler, o şafşaklı altınlar, böyle tepsi içinde gezdirmeler, o lüks yemekler olmasın, mutlu bir hayatları olsun ya.
0: Öyle abi.
1: Yani birilerini mutlu etmek için, birilerine şirin gözükmek için, birilerini memnun etmek için, yani 4-5 saat için o gençlerin hayatını niye mahvediyoruz ya?
0: Abi yani öyle dediğin gibi adam yemiyor içmiyor düğüne biriktiriyor her şeyi yani. Ne yaptı?
1: Ya bırak biriktiremiyor abi yani bak bir başlık parası sana şunu söyleyeyim 25 altın bugün 1 milyon.
0: Aynen öyle.
1: Bir düğün salonu bir yemek bir bilmem ne 1 milyon 2 milyon. Bir takı en kötüsü set isteniyor bilezik isteniyor bilmem burma isteniyor bilmem ne isteniyor zincir isteniyor en kötüsü 1 milyon 3 milyon.
0: Abi bir de ama yani, şey diyor ev olmasa da vermem diyor evin ne olacak ya diyor ben kızım ya, kirada oturtmam diyor.
1: Bak Mazlumcuğum şimdi bak ev isteyen genellikle bunlar annelerdir.
0: Aynen. Burada bütün annelere isteyebilir. De bu arada abi isteyebilir ama isterken de başlık parası bu sefer istememesi gerekiyor bence.
1: Ya evi birlikte çocuğumuzu alalım.
0: Evet.
1: İmkanın yoksa bırak çalışsın kendi faiz vereceğine, borç ödeyeceğine ev alsın onun taksitini ödesin.
0: Aynen öyle.
1: Bankaya kredi ödeyeceğine çekecek kredinin faiziyle. Çalışır onu da ev alır ya.
0: Kesinlikle. Yani ama diyor ki hem sen bana para vereceksin diyor hem de ev alacaksın. İşte bu böyle yani Ali Koç olsa bile yapamaz.
1: Ama konuşmada geldiği zaman bayanlar erkekler eşittir. Biz eşitiz demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Eşitiz evet. Niye bir tarafta istiyoruz bugün oğlan tarafı bir şeyler kız tarafına veriyor. O zaman oğlan tarafı elinde geleni kız yapsın. Kız tarafı da elinde geleni yapsın abi.
0: Aynen
1: onun
0: öyle.
1: Yanında yapmasın. Çocuk gitsin kendi başının çaresine. Ben kendi düğünümü yaptım. Kendi evet. Ben de başlık parası verdim. Başlık parasını verdim. Altını aldım. Hı-hı. Eşyalarımı aldım. Ve yıllarca da borç ödedim.
0: Abi Adem Bey diyor ki söze gelince de ama diyor en çok da evlatlarını onlar seviyor. Evlatlarını böyle mi seviyorsun diyor.
1: Çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor ya.
0: Evet.
1: Ya ama şimdi bak bu bu evi isteyenler, evri, ayrı ev isteyenler, işte şunu isteyenler, bunu isteyenler, kesinlikle bunlar evlendikleri zaman ekmek kaynanalarıyla kayınpederleri oturmuşlar, ekmek pişirmişler, koyun sağmışlar, tarlaya gitmişler, yıllarca o evde çocuk doğurmuşlar, onlarla birlikte yaşamış insanlar kalkıyor, ben çektim, benim kızım çekmesin. Ya senin kızın çekmesin ama sen kızını ateşe atıyorsun.
2: Evet.
1: Yarın bir gün kapıya borç gelecek, adam altınlarını alacak, kız da isteyecek, kız vermeyecek, kavga çıkacak, al sana boşanma.
2: Maalesef Engin Bey diyor ki iyi yayınlar, ben maalesef düğün için kredi çekmiştim, sonra gerçekten kış olduğu için gidip çalışamadığım için bankalar peşime düşmüştü. Kızın babası olan kayınpederim, damada söyleyin işini düzgün yapsın, sorumluluklarını yerine getirsin, hacizlerle bizi rezil etmesin, biz saygın bir aileyiz demiş. Öyle demiş.
1: Tam da onu oraya iten kim?
2: İşte maalesef. Onu söylemez yani.
1: Ya bugün bırakalım çocuklarımız mutlu olsun Mazlum Bey.
2: Evet.
1: Bırakalım, inan ki evlerinde lüks eşyalar olmasın. Boyundaki evet. O altınlar olmasın. Mutlu bir huzurlu yuvaları olsun. Mutlu çocuk. Bak sana basit bir şey söyleyeyim. Bizim Bahri Bey Başsavcı şu anda Turgutlu'dadır. Çok da samimi bir arkadaşım.
2: Hı-hı.
1: Bir olay ile ilgili konuştuk. Ya dedim ya şunu artık bir el atın, bu çözülsün artık, memleketin adı gitti. Olayın ismini de söylemeyeyim.
2: Evet.
1: Ya dedi başkanım, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bunu söyledi 2024'te. Şu anda Doğu Beş'teki boşanma oranları Türkiye nüfusuna göre
2: evet, evet. Sıradayız. Doğru doğru. Gerçekten öyle. Ben hatırlıyorum bu sosyal hizmet merkezinden bir hanımefendi yayına gelmişti. Şey dedi, şu an dedi boşanmalar dedi evlenmeleri geçti diyor ilçede yani.
1: Ya işin içinde olan birisi başsavcı, ben sana arkadaşım, bunu söyleyen bana ya.
2: Evet.
1: Biz bunu önlemediğimiz müddetçe diğer olayları önleyemezsin başkan.
2: Doğru.
1: Doğru söylüyor abi.
2: Doğru, doğru. Oktay abi bir de hikaye gibi uzun uzun yazıyorlar ama ben özet geçeceğim. Bir dincimiz abi ismini verme diyor. Ben diyor dişimden tırnamdan ederek diyor evimi aldım çok şükür diyor. Düğün hazırlıkla yaparken diyor. Kaynanam demiş ki diyor başlık parası olmadan ben kızımı vermem, kızım öyle değersiz biri mi demiş. Ben o zaman evimi satayım dedim, olur ev satabilir ama o ev olmazsa da düğün olmaz demiş. Evi de alsın sonra gelsin demiş. Ya bu nasıl bir zihniyet ya?
1: Ya bir şey diyemiyorum yani buna karşı bir şey. Biz çocuğumuzu, bak ben açık ben net söyleyeyim, ben de çocuk babasıyım, kız babasıyım. Biz çocuklarımızı elimizle ateşe atıyoruz.
2: Evet.
1: Elimizle ateşe atıyoruz ya o çocuklara, ya düşün bak şimdi şu düğündeki yemekleri vermeyelim abi ya.
2: Evet.
1: Bir de şov yapıyoruz, şu koymuşuz mumlar bilmem cırtlar bilmem cırtlar, ya o parayla çocuğa ev alalım.
2: Öyle doğru vallahi.
1: Gitsin mutlu olsun, mutluluk bak süsle, takıyla, elbiseyle, gösterişle. Birilerini mutlu etmekle mutluluk olmuyor.
2: Aynen
1: öyle. Olmuyor.
2: Bu arada Bengü Hanım da diyor ki Mazlum Bey diyor böyle şatafatlı düğünler yapıyorlar. Gelinler evet hayallerindeki düğünü yapmaya çalışıyorlar ama diyor adam sonra hayallerini gerçekleştirdi diye zor durumda kalıyor diyor. Masraflar çıkıyor diyor. Seven diyor böyle yapmamalı bence diyor. Düğün sonrası diyor ne yapılacak, nasıl geçinilecek o da ayrı bir şey diyor yani. Doğru söylüyor, o da var.
1: Bak şimdi şurada işin çok doğru bir konu. Bak burada işin bir diğer tarafı da var. Şimdi erkekler ve bayanların duyguları bir değil.
2: Değil evet.
1: Bayanlar da mesela bunu yapamayan bir kız da bunu isteyebilir.
2: Hı hı.
1: Gönlü de geçiyor. O insan da rencide ediyor. O da istiyor düğünü böyle cavcavlı olsun, böyle tepsiler içerisinde, kutular içinde, böyle kedileri kafeslere koyuyorlar. Bir de pakıları kafeslere koyup da oynaya götürürler. Düğün sonra birilerini gözüne sokarak
2: götürürler. Evet, maalesef.
1: O diğer kız da kız değil mi? O da insan değil mi?
2: Evet.
1: Ne gerek var buna ya? Ne gerek var? Biz mutluluk dışında, huzurun dışında elimize gelen her şeyi yapıyoruz ya.
2: Maalesef yani öyle bir durum da var. Bir de abi diyor kızlarımızın da suçu var diyor. Ailelerine karşı çıkamıyorlar ki. Ailem en iyisini bilir diyor. Ben 3 aydır diyor göbeğim çatladı. Nişanlanacağız diyor. Kız yok babam ne diyorsa en iyisini bilir diyor.
1: Babası en iyisini bilmiyor. İşte en iyisini bilseydi kızın mutluluğunu bilecekti.
2: Evet.
1: Abi bak şaka makla şimdi bir yanda bunu kaldıralım. Gerçekten şu başlık parasını kaldıralım. Şu cavcavlı işleri kaldıralım, şu çocukların geleceği için, mutluluğu için, huzuru için, topluma yararı için ne gerekiyorsa onları toplayalım. Oturup da 3 aşağı 3 yukarı başlık parasının alışverişini yapmaktaysa oturup bu insanların geleceği ve mutluluğu için konuşalım.
2: Aynen öyle.
1: Burada aile için konuşalım. Yani inan ki bir başlangıç olursa bunun sonu gelecektir.
2: Aynen öyle. Gerçekten.
1: Ama maalesef konuşuyoruz, konuştuğumuz yerde kalıyoruz öyle. Ve bu da ne oluyor? Boşanmalara gidiyor. Şimdi git öyle. Adliye çık, adliye git abi. 20 davadan 15'i boşanma davasında.
2: Öyle maalesef ki yani. Geçen yolda giderken valla iki hanımefendi önümden geçiyordu. Onlar bile boşanmadan bahsediyordu. Herkes öyle konuşuyor
1: ya yani. Abi eline A4 kağıdı, Oktay abi. Gül Caddesi'ne akşama kadar 100 kişiye sor. Tabii, bak tabii. Evli misin, bekar mısın? Analizini yap abi ya.
2: Tabii ki de. Bu arada Ramazan Bey'in bir sorusu var, bir ricası var daha doğrusu. Onu da konuşalım, sonra veda edelim, olur mu? Diyor ki, olur. Lütfen diyor, başlık parası alıp da kızımı harcıyorum diyenlere seslenin diyor. Ve Ramazan Bey de şöyle demiş, diyor ki, kızınıza harcamayın, başlık parası da almayın diyor. Birbirleriyle mutlu, sevgi, saygı içerisinde yaşasınlar. Başlık parası alıp ben kızıma harcıyorum demeyin diyor. Yuvalarını yıkmayın diyor Ramazan Bey. Sen ne dersin abi?
1: Çok doğru söylüyorsun. Olması gereken o. Sen kimin parasını kime harcıyorsun? Kimin mutlu ediyorsun?
2: Valla. Maalesef. Bu da ayrı bir şey yani.
1: Yani gerçekten bazen bu konuları dile getirmemiz lazım. Bak bu bir başlattı. Gerçekten de bak konu nerelere gitti. Memleketin kanayan yaralarıdır bunlar.
2: Öyle.
1: Bunun, yani sırf konu başlık parasıyla bitmiyor ha.
2: Yok
1: başlık
2: abi neler var ya.
1: Boşanmayla, evet. Arada kalan çocuklar, sarısı kalan çocuklar, madde bağımlılığına başlayan çocuklar, kötü yola düşünen çocuklar, okulu bırakan çocuklar, farklı olaylara giren çocuklar, yani silsile gidiyor yani. Ha, bu nasıl ipin çorap ipi gibi söküyorsun sonuna kadar. Başlangıç başladığı zaman sırf yani başlık parası ile bitmiyor ki. Nerelere kadar gidiyor? Biz işin içindeyiz, bunu biliyoruz.
2: Öyle. Zehra Hanım da diyor ki, abi diyor, ben de başlık parası konusuna dahil olmak istiyorum. Başlık parası olduğu sürece diyor boşanmalar artacak diyor. Gençler borçlandıkça diyor, borçlandığı dolayısıyla diyor mutsuz olacaklar diyor yani. Maalesef öyle.
1: Abi en basit, ya ben bugün evlendim, gittim kredi çektim, borcumu ödemedim, banka geldi, dükkanıma haciz koydu, elimde aldı. Aynen. Bu alacaklar katıda kaldı, ben kızı babasının evine bıraktım, gittim batıya çalışma, gittim orada çalışamadım. Kadın aradı, sen ne yaptın, ben gelemiyorum, edemiyorum, kavga ettik, ben gidiyorum, dava açıyorum, ben gelene kadar boşanma biliyorum.
2: Aynen öyle, bir de şey, suç seninmiş gibi davranıyor, beceriksiz diyor, yapamıyor ki, sorumsuzun teki diyor. Hacize bulaşmış diyor. Böyle de diyorlar.
1: Beni iten kim?
2: İşte onu da sormak lazım ama...
1: Aynı şeye benziyor ya. Şimdi çocuğu seviyorsun, sonra da kucağına alıp da öpüyorsun, ağlamasını, susturmasını bekliyorsun. Aynen ona benziyor.
2: Aynen öyle. Maalesef yani. Ama Oktay Bey, çok konuda uzadı ama şunu da sorayım, ona göre kapatalım. Bakıyorum herkes karşı ya. Bir iki kişi dışında herkes diyor ki karşıyız. Ama hala da alınıyor. Bu nasıl bir şey? Acaba
1: bu sadece mahalle baskısı, sokak baskısı, aile baskısı.
2: Evet.
1: Tabi birilerine karşı yani biz kendimizce öz bir irademizle yaşamıyoruz ki birilerine bağlı falan kes şunu demesin falan kes.
2: Aynen, ayıplanmayın.
1: Falan kes şunu demesin.
2: Doğru.
1: Tabi ayıplanmasın diye baskı altında yaşayan bir kesimiz abi biz yani. Ama birileri bir şey demesin. Kendi öz iradenle dedi, ben yapamıyorum, edemiyorum, veremiyorum. Gerekirse evlenmem ama bunu da yapamam. Bu kötülüğü de senin kızına yapamam diyebilirsin rahatlıkla.
2: Aynen öyle. Yo şey, onu o konuda maalesef bazıları çaresiz, vermek zorunda kalıyor da şey diyorum hani, büyükler mesela, bizi şu an dinleyen bayağı büyük var. Ya karşıyım tabii ki de ama diyor, herkes karşı şu an gördüğüm kadarıyla ama yine başlık parası alınıyor.
1: Yani, tamam abi bunu ben başlattım, tamam mı? Bir STK başkanı olarak, evet. Bir dernek başkanı olarak karşı olanlar benim yerim Yayla Palas Oteli, Terziciler Caddesi, Terzi Baba'da gelsinler.
2: Aynen.
1: Önde ben bir pankart yazacağım, asacağım, bu karşı olanlar da bir şehir içerisinde tur atalım. Başlık parası kalsın, biz karşıyız. Yapalım mı bunu?
2: Gelsinler valla, gelirlerse yani ne güzel. Ya biz
1: seni de yanımda görmek istiyorum.
2: Tamam, ben de bekar olduğum için abi geleceğiz mecbur. tasarruf devri mecbur, başlık parasını ödememek için elimizden geleni yapacağız. Mecburuz ya.
1: Yapalım yani. Madem karşıyız, gelin yapalım demekle olmuyor.
2: Valla öyle. Bak o zaman herkes karşıysa, Oktay abi yeri söyledi. Herkes orada toplansın, gidelim yani madem.
1: Vallahi ilk önde ben giderim abi.
2: Yazın. Yo valla sana biliyorum, seni bildiğim için sen yaparsın, yemin ederim. Hatta sana karşı.
1: Davulcuları da alırız. Rahmetli Şener Şen, Kemal Sunal filminde Cenk havası, düğün havası mı? Cenk havası. Cenk havası davullar zorla keselim yani.
2: Öyle bir şey olabilir valla. Oktay abi çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konu oldu. Hem şakayla hem de biraz espriyle ama
2: aynen.
1: Gerçekten gerçekten.
2: Acı bir gerçek ama
1: bir
2: yani.
1: Konu.
2: Aynen.
1: Arada sırada bunları da konuşalım ama konuşmakla değil de çözelim.
2: Çözelim. Aynen öyle. Konuşmak burada, yetmez ki. Doğru.
1: size ve bütün dinleyicilerine saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
2: Eyvallah.
1: Yayınlar, görüşmek
2: üzere. Eyvallah Oktay Bey, bu şarkı sana da gelsin.

Bu başlık parası bu zihniyet değişmeden kalkmaz, böyle sürer diyor. Vallahi bakalım Zehra Hanım, inşallah düzelir diyelim. Günaydınlar Mazlum Bey, Latif Doğan'dan Dağlar ben yorgunum, çalar mısınız tüm dinleyenlere gelsin diyor ama maalesef bulamadık Zihniyet Hanım, ne yazık ki. Peki saatlerimiz 11.21'i gösterirken bir araya gidelim, aradan sonra geldiğimizde telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimizin mesajlarını okuyacağız, bakalım kendisi bizlere neler ama neler demiş. Bu arada Ramazan Bey'in istediği şarkıyı da şimdi dinlemeye hazırız. Bülent Sertaç Hanım Kızlar şarkısını çalacağız. Ramazan Bey bu şarkıyı özellikle evde kalan kızlara istiyormuş.

Ve devam edelim mesajlarınızla. Zinet Hanım, maalesef şarkınızı bulamadım. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Bu şarkıyı özellikle Savaş Bey bana armağan ediyormuş. Çok sağ olsun. Zehra Hanım diyor ki vallahi yemin ederim ki...

0: Evet, telefonum arasında sonra 46 olan dinleyicimiz yayına katılmak istediğini söylemiş. Buradaysa katılmak istiyorsa alalım. Bir 5 dakika konuşalım. Zamanımız çok yok ama konuşalım kendisiyle. Merhabalar Mazlum Bey, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. Ben sizden güzel bir şarkı istiyorum size ve kızlarıma gelsin demiş. Ben de bir kız annesi olarak baştan beri başlık parasına karşıyım demişsiniz. Eğer buradaysanız konuşalım. Hiç mesajınızı okumayayım, direkt konuşalım. Evet, bakalım dinleyicimiz yazana kadar kimler neler demiş. Zinet Hanım diyor ki o zaman Mazlum Bey diyor Mazlum'dan pardon ya al beni olsun diyor. Efendim arabesk çalmıyoruz işte Zinet Hanım, maalesef ki o şarkı sanatçı arabesk söylüyor genelde, o yüzden arabesk çalamıyoruz maalesef. Dilerseniz böyle normal bir şarkı isteyin, seve seve çalalım, olur mu? Arabesk çalmıyoruz. Evet, dinleyicimiz buradaysa yazsın, bekliyorum. Ramazan Bey demiş ki vallahi gerçekten kızlarını sevenler eğer sizi gerçekten kızımız seviyor ve de ileride mutlu güzel günler geçirmesini ve de analı babalı torununu istiyorsan diyor, başlık parası almazsınlar diyor, almazlar diyor. Evet, parayı alan babayı bırakın lütfen, siz kızınızı değil parayı seviyorsunuz demiş. Ve gerçekten doğru söylüyor, bazıları öyle yapıyor. Hemen devam edelim. Ve diyor kaç altın alayım diye sanki diyor sayısal loto oynuyormuş gibi yapıyorlar diyor. Öyle maalesef, bazıları öyle. Ramazan Bey doğru söylüyorsunuz, işte konuş konuş bitmiyor ki, bizim insanlar böyle maalesef ki. Telefon yayına katılmak isteyen dinleyicimiz hazırmış, buradaymış. Evet, buradayım. Dinliyorum sizi demiş. Peki sizi hemen alalım o zaman. Ne yapacağız? Sonra araya gideceğiz. Peki o zaman sizi hemen yayına alalım. Sevgili dinleyicimizi yayına almak için şöyle yaparsak, bunu da böyle yaparsak olacak. Tamam, yayına alıyoruz dinleyicimizi. Herkes hazır mı? Merhabalar, günaydın. Ses geliyor mu?
1: Alo.
0: Merhaba, günaydın.
1: Sesiniz biraz az geliyor.
0: Şu an iyi mi?
1: Alo.
0: Şu an iyi mi?
1: Tamam, iyiyim.
0: Tamam, süper. Nasılsınız? Günaydın.
1: Günaydın, merhaba. İyi yayınlar Mazlum Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler deyiz. Sorayım size direkt. Bazı anneler babalar şey diyor ya, diyor başlık parası almasak da o zaman kızımızın değerini bilmiyorlar. Siz ne dersiniz? Haklılar mı?
1: Yok ya, öyle bir şey kesinlikle haksızlar. Hı-hı. Asla. Katılmıyorum zaten beyefendi söyleyeceğim her şeyi söyledi. Dinleyiciler her şey, düşüncelerimi söylediken. Ben karşıyım zaten baştan beri.
0: Evet. Yani siz diyorsunuz ki ben zaten daha bu konular yokken bile karşıydım ve hala da karşıyım diyorsunuz.
1: Evet, karşıyım. Yani ben evladımı düşünüyorsam, evladımın geleceğini düşünüyorsam tabii ki bu tür şeylere karşıyım. Yani Allah nasip etmesin o parayı.
0: Amin.
1: Beyefendi, bir radyoyu açarken sizin bir mesajınıza denk geldim. Yani ben alıyorum, evladıma harcıyorum.
0: Evet evet, o da var.
1: Siz erkek oğlunuzu evlendirdiğinde kimden başlık parası alıyorsunuz? Kendi matrafınızı karşılıyorsunuz. Aynen. Kız çocuğuna gelince neden başlık para almayı şey yapıyorsunuz? Ben ona çok karşıyım ve çok yanlış bir cümle o.
0: Evet, maalesef. Öyle bir saçma bir şey yani. Hani alıyorum ama kendim için almıyorum ki. Harcıyorum ya, kızı harcıyorum yine diyorlar. Maalesef.
1: Ama erkek evlat evlendirdiğinde iğneden iplik istemiyor ve siz onu döşüyorsunuz, alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ama kız çocuğa laf gelince neden bu tür şeyler gündeme geliyor gerçekten çok haklı. Efendi zaten düşüncelerimi hepsini dile getirdi. Yine şu an hiç
0: bir dinleyicimiz diyor ki Mazlum Bey diyor ismimi vermeyin ama diyor alıyorlar parayı da bizimkiler vallahi bana aldığı çatallar 6 ay içinde paslanmış da diyor.
1: bu gerçekten haklıdır. Yani ben evladımı ben kendi evladımın üstünde gidiyorum. Yani ben evladımı düşünüyorsam ben bugün şatafatlı bir düğün yaptım. İğneden ipliği istedim. Benim kızım 2 gün sonra gözyaşıyla beni aradı. Anne eşim yanımda yok. İşte gezemiyorum, tozamıyorum dediğim zaman o zaman suçlu benim evladım değil benim.
0: Bak işte gerçekten herkes sizi benim gibi düşünmüyor maalesef yani. O yüzden biz böyleyiz.
1: Ben o suçlu benim. Ben bugün evladımı seviyorsam evladıma her şey yani her şeyi damat tarafı karşılamak zorunda değil. Erkek çocuk karşılamak zorunda değil. Ben evladımı seviyorum ve ben anne baba oturup konuşsunlar. Biz evlatlarımıza ne yapalım? Evet düğün de yapılır, eğlence de yapılır. İkisinin de içinde kalmasın ama ben yarın o evladımı bana ilk 2-3 gün sonra telefona açıp ağlaması değil, mutluluktan ağlamasını isterim. Annem biz geziyoruz, biz tozuyoruz. O zaman ben diyeceğim ki demek ki ben iyi bir şey yapmışım ki evladım bana bunu söylüyor. Evet. Şimdiki boşanmalar, ayrılmalar kusura bakma gençlerin suçu değil. Anne babaların suçu.
0: Yani diyorsunuz ki şu an eğer boşanıyorlarsa çiftler o çok da suç onlarda değil anne ve babalarda mı diyorsunuz?
1: Aynen onlarda. Yani çocuk işte psikolojisi bozuluyor ve kız da bunu kaldırmıyor. İlk arayan kişi anne oluyor. Anne de tabii ki ben de kız annesiyim. Ben
0: dolduruyor
1: kendi
0: mu?
1: Üstümde ama bağırıp çağırıyor sen kızıma bunu yapamazsın ama ben çalışıyorum dediği zaman kız evde tekim şunu dediği zaman anne daha bırak gel kızım diyor ama sen bunu ileriki düşünmedin mi bunu yaptın kızıma bunu al şunu al bunu al derken kızının bugün eve gelmesinin tek sebebi sensin.
0: Evet. Bu arada Güner Hanım da önemli bir konuda konuşmuş. Bakın yıllardır yani başı parası öyle işte ne bileyim bir iki yılda falan kapanan bir yara değil. Dinleyicimiz Güner Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor ben de başı parası herhalde almışlar kocasından. Vallahi diyor teyzemin taksitlerini ben gelip evde kendim çalışarak ödedim ya diyor. Bakın kız yani evde çalıştım ve kendi evimi herhalde aldım diyor. Bazen büyükler yüzünden diyor hayatımız kararabiliyor gerçekten diyor. Ben çok çektim diyor bu konuda yani.
1: İşte bak yani o beyefendi demesin ben aldığım parayı evladımı harcıyorum. Yani bu tür kelime yani kız çocukları eziyor kelimesi benim için. Yani benim evladım var ya ben erkek çocuğuma yapıyorsam kız çocuğuma yapmıyorsam o zaman ben nasıl bir anne babayım?
0: O da var
1: yani
0: değil mi?
1: Yani ben nasıl bir anne babayım? Doğru. Ben evladıma yapıyorum yani bu karşıdaki yani benim kızımı alan kişi de benim evladım oluyor. Ben onun geleceğini de düşünmem lazım.
0: Gerçekten.
1: Ben kendim esnafım. Eşi almaya gelen bir beyefendi vardı diyor ben arsamı sattım, evimi sattım, arabamı sattım. Gelinin ailesi taç istemiş. Bilmem bunu istemiş.
0: Niye prenses mi? İngiliz abi, prensesi mi? Kız taç istiyor.
1: Abi dedim kolye bitti, bileklik bitti bile. Vallahi abla diyor benden taç istemiş, altın taç istemiş.
0: İngiliz prensesi doğrudur.
1: Bir iki ay, üç ay sonra eşim eve geldi dedi o genç kız boş ayrılmış.
0: Öyle yani maalesef. Bu, acı bir şey.
1: Bu annen babanın da suçu. Gerçekten ben yani şimdiki gençlerde suç bulmuyorum.
0: Siz günün sözünü bence söylediniz vallahi yani böyle... şey dediniz yani şu anki gençler boşanıyorsa bu tarafta bu bölgede anne ve babaların suçu değil, suçu kızların erkeklerin suçu yok dediniz.
1: Evet Mazlum Bey yani zaten çocuk bu yaşa kadar hani ya baba parasıyla gezmiş dolaşmış ya da çalıştığını babaya vermiş ama bu evlilik yükü omuzuna girince boşa sırtına dayanınca bu ne oluyor? Sorun kavga oluyor, tartışma oluyor. Şimdiki kızlarımız da biraz nazlı. İlk aradığı kişi anne baba oluyor. Hadi kızım bırak gel. Ya bu olmamalı işte.
0: Vallahi...
1: Bu, anne baba bunu düşünecek ki buna göre adımını atacak.
0: Çok güzel konulara değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ağzınıza sağlık. İyi ki yayına katıldınız. Ara sıra bekleriz.
1: İnşallah Mazlum Bey ben teşekkür ediyorum. Beyefendiye teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyu orada
0: aynen Oktay abi teşekkür ediyoruz.
1: İnşallah bir ışığını görürüz ya.
0: İnşallah. Valla bakalım göreceğiz. Oktay abi bir şey eli attı mı genelde çözüyor ama bakalım göreceğiz inşallah.
1: İnşallah. Hayırlısı olsun. Peki. İnşallah. Büyüklerimiz de bunları düşünsün.
0: Aynen
1: her şeyi
0: öyle.
1: Gençlerin üstüne omuzuna yüklemeyelim.
0: Aynen öyle. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun.
1: Görüşürüz Mazlum.
0: Teşekkürler.

0: Efendim Dilan Hanım çok güzel bir Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut şarkısı istemişti. Ben de gittim bunu seçtim, umarım beğenir. Hemen devam edelim. Neler demişsiniz? Elif Hanım diyor ki ben de destekliyorum sizi demiş. Eyvallah Elif Hanım. Yaren Hanım güzel bir video göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Abi bakayım şöyle bakalım pardon. Abi bu mesele kalkmaz yıllar evvel diyor. Şener Şen diyor, Kemal Sunal zamanlarından filmler yapıldı diyor, yaptılar diyor. Başlık parası kaldırılmadı diyor. Evet ama şöyle en azından batı tarafında çok istenmiyor mesela. Bazı bölgelerde hala istenmiyor Benkö Hanım. Bizden isteniyor, bizim doğu tarafı hala yaygın. Kibar Feyzo Şark Bülbülü Tokatçı filmleri konu almışlar yıllar önce diyor. Yani ya bizim bölgede maalesef böyle bir şey var yani. Bir bitmiyor. Bitmez herhalde. Biter mi? Umudu olan var mı? Efendim bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim. Artık yavaş yavaş veda zamanımız yaklaşıyor maalesef. Bu arada Tülay Hanım bir şarkı seçin demişti. Ben de bayağı güzel bir şarkı seçtim. Kendimin sevdiği bir şarkı. Son şarkı olarak onu çalacağız. Evet. O ne atmışsınız ya? Peki. Ne? Bir şey atmış ama Tülay Hanım bakayım. Zinet Hanım. Bakacağım şimdi. Mazlum Bey diyor. Bence konuyu tam da anlatan video diyor. İnşallah küfür falan yoktur Zinet Hanım. Bir bakayım yayında verebileceğiniz bir şey mi? Bakayım.
1: Çar sala şiir daha kaçak o garak o şiire kaçamdı.
2: Oho. Juan mama şu şiir ne dayı? Mama o bir bağvaka niye amazın kırıyor? Hadi bakma şu şiş sala şiir dayı ya. Mama hakkında şu sak kuruyor mu değil ya? Mama hiç vermemiş mi o kız dilani işhani? Ben de lukları affetiyor bir şu ya.
3: Şapkı ya.
2: Bakı.
3: Kayı hakemi sarıyı kurketine.
0: Şey diyor annesi diyor kadın diyor ki ben kızıma süt verdim bilmem kaç yıl, o da diyor ki ben erkek yani oğlan tarafına diyor, oğlan tarafı diyor ki ben sıcak suyla mı besledim diyor, ben de süt verdim diyor, doğru söylüyor.

Efendim Oktay abi bizi aradı. Bu arada Şirin Hanım burada mısınız? Şirin Hanım buradaysanız buradayım yazın. Ben buradayım burada mısınız demeden siz buradayım demişsiniz. O yüzden buradaysanız lütfen buradayım yazın. Bekliyoruz. Oktay abi diyor ki ben Kaymakam Bey'le de görüşeceğim diyor. Odaları, ticaret sanayi odası, esnaflar odası, işte emniyet ne gerekirse herkesi dahil edeceğiz diyor. Güzel bir böyle konuyu baştan aşağı ele alacağız basın açıklamasıyla. Her şekilde her yönüyle konuşacağız bu olayı. İnşallah çözeceğiz. Bu haberi de dinleyeceğimize paylaşmak istiyoruz. Şey diyor ya Cem Yılmaz uzaylılar tarafının kaçırıldığında Gora'da. Diyor ki gerekirse Amerikan başkanı bile dahil edin diyor. Vallahi öyle yapacağız. Artık yani.

Zehra Hanım diyor ki bugün çok güzel bir konuya değindiniz diyor. Oktay abi sayesinde tabii oldu. Teşekkür ediyoruz. Ve de diyor ki lütfen bir günde bakayım kadına şiddeti bir program için yapalım diyor. Olur tamam onu da yapalım. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde yaparız. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz ve önerilerinizden dolayı. Peki. Hemen bakalım başka kimler neler demiş. Elif Hanım da galiba bir şey yazmış. Hemen bakabiliyor muyuz? Ona da bakalım. Erkekler başlık parası kalksın diyor. Diyorsunuz ama diyor. Babanız, evet atanız kız kardeşlerinize diyor. İsterken neden karşı çıkmadınız diyor. Güzel soru. Evet. Gerçekten merak ediyorum soruyu da kız verirken de diyor değil de kız alırken neden diyor karşı çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz başlık parasını. Yani doğru Elif Hanım'ın söylediği doğru eşit olacaksınız efendim eşit olmak lazım. Güzel bir soru sordunuz ama maalesef vaktiniz kalmadığı için artık cevaplar gelse de okuyamayacağım. Ondan sonra keşke... Anne babalar başlık parası değil de nasıl birine vereceklerini hani veriyoruz diye karakterini nasıl işte nasıl bir insan olduğunu falan düşünseler diyor. İyi olurdu diyor. Tabii ki Güner Hanım işte bizimkiler en çok hangisi altın verirse o şey diyor daha iyi diyor. Öyle maalesef neyse artık veda zamanımız geldi. İyice vedaya yaklaştık. Şirin Hanım da buradaysa madem o zaman mesajını okuyalım. Diyor ki merhabalar iyi yayınlar. Ben Şirin diyor Ferhat Akkuş'a diyor Halit Bilgiç'ten özledim şarkısını istiyorum demiş ve biz de o zaman gönderelim. Efendim son şarkı birazdan geliyor. Son şarkıyı birazdan göndereceğim. Bu şarkıyı isteyenler ben de istiyorum demeleri yeterli. Son şarkımız Tülay Hanım dedi ki Mazlum Bey böyle sevdiğiniz bir şarkıyı belirleyin. En sevdiğim şarkı değil ama sevdiğim bir şarkıdır. Her yıl bir kere açar dinlerim. Ondan sonra gönderelim bakalım. Peki. O zaman son mesajları alalım birazdan. Ve gelelim veda edelim. Bu salıyı da böylece noktalandıralım.

Efendim veda zamanımız geldi. İki mesajımız var, hatta üç mesajımız var. Onları okuyalım. Araya gitmiyoruz, artık bitiriyoruz. Araya gidelim diye alışmışız. Efendim Ramazan Bey diyor ki benim babam diyor üç ablam vardı. Bir kuruş bile yemin ederim ki diyor para almadı. İster inanın ister inanmayan, inanmayanlar diyor araştırsın diyor. Ablalarımın ismi diyor Aynur, Fatma ve Zeynep. Araştırabilirsiniz. Hepsi de çok mutlular diyor. İnşallah daha da mutlu olurlar. Babanıza da gerçekten Allah razı olsun diyelim. Yani öyle insanlar çok az artık. Helal olsun. Son şarkıyı bana da gelsin Mazube diyor. Son şarkı bana da gelsin. Kendinize iyi bakın demiş. Eyvallah Bengü Hanım. Sizler de kendinize iyi bakın. Efendim neredeyse her yıl sonbahar böyle bir kere açar dinlerim. Bu birkaç yıldır pek dinlemem. Öyle bu yıl aklıma geldi. İlginç bir şekilde nedense bilmiyorum. Tekrar bir dinleyelim son şarkımızı. Tülay Hanım dedi ki Mazlum Bey bugün farklılık yapalım. Ben şarkı istemeyeceğim. Siz benim yerime en güzel şarkılardan birini seçin ve çalın dedi. Belki de evet en güzel şarkı değil ama aklıma bu geldi nedense çalalım. Veda edelim. Tülay Hanım hala buradaysa ve hala bizi dinliyorsa ona da armağan edelim. Biraz ağır bir şarkıdır ama olsun. Hepimizin yaşadığı çok güzel şeyler değil. Değil mi? Bazıları evlenirken taç ister. Değil mi? Az önce dincimiz dedi ya. Vallahi taç ister. Bazılarını da başına taç edecek birini ister. Hayat böyledir işte. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.

0: tek onu çağırmayın.
1: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
2: Radyo
1: Doğu Bayazıt. Bayazıt.
3: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
4: İstediğin şarkı.
5: Yaşın doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Bayazıt.

0: Bitti.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek.

0: Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Dolbayazıt.

0: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
3: Eskiden,
2: Genel Müdürlüğü.
3: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
4: Herkese merhaba. Mikrofon Sende programında bu hafta Kontrol Semra Kaya'da. Dinleyicimizin hazırladığı bir saatlik kesintisiz müziğin tadını çıkarın. Sizler de Mikrofon Sende programına katılmak isterseniz mi başlıyor?

0: olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı.

0: tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
2: Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: anneciğim?
1: Neredesiniz evladım?
2: Yoldayız, geliyoruz.
1: Nasıl değil mi?
0: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz.
0: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
3: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Radio Dubayaset.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet bölümünden arıyorum.
3: Eda Hanım şifresi 14 15 11.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.

0: Kıymetli vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
1: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: rüyasa bile seller akmaz oldu anne. Anne, üzme sen kendini. Büyür olduk fark etmeden, biz de görür olduk ömrü. Akıl çok geç çark etmeden, tek hatam var, yorgun gönül kainatı terk etmeden. Ateşimiz cürmü kadar çıra yakmaz oldu anne.
1: Radyo Doğubayazı.

canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsem ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

seni can bildim. Kan bildim. Yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmamı istiyor.

Mama,

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.